0: Kırbaççı.
1: Hedrabad.
2: Dadu.
1: Dardana.
2: Sipurta.
1: Çiçekababad. Davapşa. Quetta. And Chitral. You're listening to the Hot FM Network.